0: Sen çok tensin.
1: Sen çok önce olaydın amcam.
2: Cilan üstüne bak. Bir tane şey koyar.
3: Yeah, cancel. 15, no food. GSP is at 10. I'll be available.
2: Yeah, send a copy. Send a 15, cancel. Please be on scene.